Doctor Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In timis. Aso itlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepant.

Doctor Chili Mix. In your way, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Doctor Chili Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.

Tot tot ce numești. In your world in front, in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In climis. Aso kitlaya. Tot ce numești. In choc. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.

Don't you mean mess? In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In timis. Aso itlaya. Don't you mean mess? In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.

Toto to kill mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso itlaya. Tochin in meds. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan tosh. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.